yüreğimin bam teline dokundum. Dedi sevgini göster. Başka sermayen yoktur. Çıkar sevgi silahını, sevdiğinin yüreğine girsin, sevmediğinin yüreğine girsin. Başka türlü sen ne?

0: Türkülere artık.
1: Radyo Can 95.5.
0: Bir karanlık uykudan uyandığımızda aydınlık gelir bulur ellerimizi, yüzümüzü yağar gülümser uzaklardan.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Çağlar Restoran, İnlenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
1: Erzincan Radyo.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Kamera özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 Yol Ağız ve Diş Kliniği Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve Diş Hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri. Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: kumaş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan, Radyo Can.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Kafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
3: Erzincan, Radyo Can 95.4.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle bulur.

0: Yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.

0: söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz yaşamak bu kadar güzelken? İnsan dallarla bulutlarla bir, aynı maviliklerden geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir yaşamak bu kadar güzelken?
1: Anlamadım bu ne haldı, elimde yüreğim kaldı. Beni bu sevdaya salan herhalde ölüm sandı. Anlamadım bu ne haldı, elimde yüreğim kaldı. Beni bu sevdaya
2: Erzincan,
1: salan
2: Radyo Cem 95.0.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran, doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket

0: Taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan Radyo Cem 95.5. Dolapları karıştırırken resmine rast gelmişim. Renksiz resmine bir ton bakmışım. Maşallah ne heybetlimişsin. Sol göğsünün üstüne iki de madalyon dikmişsin. Gururla göğsünü kabartmışsın. Şimdi bakırım çocuklar gibi emeklirsen. Duvarları tutuna tutuna yürürsen. Dişlerin desen kalmamış. Damakların düzlenmiş. Ekmeği yoğurtta yumuşatıp yumuşatıp yiyirsen. Eskide gazilini hep anlatırdın. Günlerce seni dinlerdik. Ağzımızı açıp ele düşünürdük. Şimdi düşmüşsen koli komşunun diline. Delimi edirler, alayı edirler, selamını almırlar. Haline ağlıram, Allah'a dua edirem. Seni böyle kötü görmek istemirem. Allah'ım al canını direm. Almir, almir, almir. Üstünü başını el verir. Rızkını Allah direm. Onu da koli komşu verir. Eziyetini görürem. Canımdan olurum. İçimden kan gidir. Demek çektiğin ünvanların karşılığıdır. Onun içindir ki bunları ödürsen, ödürsen ama günden güne bitirsen, rezil rüsva olursam.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 Yol Ağız ve Diş Kliniği Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve Diş Hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
3: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
4: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen...

şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana.

göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

kahvenin adresi. Erzincan Radyo Cem 95.5.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayuz. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: alanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Sanat sevicileri.

pasaklık kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak

kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi.

Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Ne kadar kötü kokarsak

kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. O kadar iyi.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restoran. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 yol, ağız ve diş kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve diş hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
3: Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

sevdiririm adını engin denizlerin deli dalgalarına hoyrat bir sevdayı vurana dek. Yüreğinde yangın alevlerin lavlarını bir bir adımı haykırana dek ben patlatırım. Akarım yüreğimle yüreğine ıssız ve masum bir sevda yolu açarak. Kanat açarım gök kardeştir, gök beni anlar diye. Kanat açarım gök üstünden üstüne bir iz düşümü belki beni anlarsın diye. Yazar haykırırım adını, ön söz olmayan kitaplarla haykırırım adını. O meraklı gözlerin ufkunu açarak adını verdiğim tohumları eklerim gönülde aşk ile. Yüreğime bir bir büyüyerek bana cesaret versin diye. Sana dair, yaşama dair. Sadece ama sadece ben haykırırım adını. Seher vakti doğan güneşin batımına kadar her gün. Gün neşelenir, günler neşelenir. Ben hep haykırırım adını.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyuz de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyuz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyuz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.
2: Can Erzincan.

Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Reçeteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 Yol Ağız ve Diş Kliniği Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve Diş Hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların tekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan Tatlı Dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: yaratmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: İki doyiz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. Doyiz.
3: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
4: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

İş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bu mübarek günde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız mübarek olsun. Mali Müşavir Yaşar Bayus. Bu bayramın sizlere huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Nice bayramlara. Onurcan Şarküteri. Bu bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, esenlik getirmesini temenni ediyoruz. Çağdaş Kuyumculuk Ali İnce. Bayramlar gelişleriyle heyecan yaratır. Her bayram ve bu bayramda da sevdiklerinize hediyeler vermeniz dileğiyle. Nice bayramlara favori gümüş takı ve favori hediyelik eşya. Sofralarınızın vazgeçilmezi olan tulumdur. Peynircilikte ise kalitenin ismi Aydoğan Tulum Peynirleridir. Aydoğan Tulum Peynirleri olarak bayramınızı kutlarız. Levent Aydoğan. Bayramın sizlere, ailenize, sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünya diliyoruz. Hışman Döner, Necati Hışman. Bayramlar birliğin en güzel ifadesidir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da mutlu ve iyi bir bayram diliyoruz. Cem Reklam ve Cem Radyo. Bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kaya Petrol ve Kuyumculuk. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Metinler Mağazası. Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Bayramınız kutlu olsun. Kebabistan. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir bayram diliyoruz. Eser Kuruyemiş. Aileniz ve dostlarınızla birlikte nice güzel bayram geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Uzay Perde. Acıların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar. Erzincan Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Ercan Evirgen ve Evirgen Tulum Peynirleri.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
1: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: adresi. Shell, Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell, Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell, Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan, Radyo Can, 91.8.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
2: Bu bayramda yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle bayramınız kutlu olsun. Diş hekimi Ozan Cengiz. Bayramlar dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği en güzel günlerdir. Bayramınız kutlu olsun. Selçuk Güzel, Yalınca Köyü Cemevi Başkanı. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Çınar Restorant. Hayat yaşamayı, vefa hatırlatmayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlatmayı bilenler içindir. Bayramınız kutlu olsun. Özel 4 Yol, Ağız ve Diş Kliniği, Doğan Yürek. Bayramın başta sizlere sağlık getirmesini temenni eder ve nice sağlıklı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Gazi Eczanesi Murat Gazi ve Diş Hekimi Mesut Gazi. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi temenni eder ve nice bayramlar diliyoruz. Uğur Kuruyemiş. Bu bayramın sizlere ve ailenize mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Nice mutlu bayramlara. Emre Tulum Peynirleri. Küskünlerin barıştığı ve dostlukların pekiştiği günlerdir bayramlar. Nice mutlu bayramlara. Kapitol Cafe Bar ve Wavy Club. Bu bayramın sizlere, ailenize mutluluklar getirmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Doğan Kasabı. Erzincan'ın market markası olan Erkarpaş Alışveriş Merkezi olarak tüm müşterilerimizin ve halkımızın bayramlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Nice mutlu bayramlara. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler hep sizlerin olsun. Ağzınızın tatlanacağı bir bayram dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun. Erzincan, tatlı dünyası. Çağlayan'ın gözde mekanı olan Çağlar Restorant olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, nice mutlu bayramlar dileriz.
3: Erzincan, Radyo Can.

0: Gerçekler Unlu Mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler Unlu Mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler Unlu Mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: kişilere özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, set kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokus

0: de ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

kalbinin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Kıymetli Erzincanlı hemşerilerim, değerli esnaf ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Mermer demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Mermer Alışveriş Merkezi. Mermer'de alışveriş her zaman keyifli. Mermer demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Mermer'e uyar. Mermer, alışverişin keyifli adresi.
2: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
3: Sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün ver.

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Erzincan Radyo Can.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisi ile değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyor.

0: ve güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
1: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan. Can

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Ceza.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen...

0: 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
0: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: İki doyuz dürüm, iki ayran. Sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.
6: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.

0: Ayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenliyor.

0: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti.

0: Taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Can 90.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Cem 95.1.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
5: 2 doyuz dürüm 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyuz de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyuz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyuz.
3: Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesi ile kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleri ile sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
6: Erzincan Radyo.

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Kıymetli Erzincanlı hemşerilerim, değerli esnaf ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Erzincan Radyo Çağ 95.5.

Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.

0: Bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.

0: Plastik. Her detayda ustalık. Her işte yılların tecrübesi. Dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

güvenin adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalar.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden. Aşk sözlerin

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: Bayram, paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmek.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben de yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz.

Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani saç ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
2: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar Çıkışı Tuncaylar Depo Yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
3: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: 2 doyuz dürüm, 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
7: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
8: Erzincan Radyoca 95.5.

kısmetle ufusun, sefalet seferlerin ayazı. Belki de yalnız geçeceğiz artık, kim bilir. Batan gemiler gibi iten aşlardan geride kalan her kışı, yüzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü, ayrılıklar eskidi, biz eskidik. Aşk bize küstü usta, aşk bize küstü usta, aşk bize

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Kıymetli Erzincanlı hemşerilerim, değerli esnaf ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın

0: ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
1: Erzincan Radyo Can 95.

söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz yaşamak bu kadar güzelken? İnsan dallarla bulutlarla bir. Aynı maviliklerden geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir yaşamak bu kadar güzelken?

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Sen ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: Çölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-3622 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics, Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 0808.

0: Özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden, bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

0: güvenin adresi. İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Doyiz. Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Erzincan

0: Bugün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.
2: Can

0: bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Kıymetli Erzincanlı hemşerilerim, değerli esnaf ve iş dünyamız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramların, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta Erzincanlı hemşerilerim olmak üzere tüm esnafımızın, iş insanlarımızın ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Süleyman Tan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı.
3: Erzincan Radyo Can.

0: Hit me.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: Her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen usta.

0: kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
1: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: gün kırgınlıkları unutma, sevgiyi paylaşma zamanı. Gülümsemelerin eksik olmadığı, huzur dolu bir bayram diliyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlara. Çağlayan Gül Restoran.
1: İyi bayramlar Erzincan, iyi bayramlar Can Erzincan.

0: bayram paylaşmak, hatırlamak ve gönülleri birleştirmektir. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı'nın Erzincan'ımıza, ülkemize, iş dünyamıza ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diler. Başta esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve tüm hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ahmet Tanoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
1: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar. Altın Yıldız Classics Turgay Koç.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer.

ve güvenin adresi. Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Cem.

bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en anlamlı şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu güzel bayramın sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyoruz. Değerli müşterilerimizin ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. İyi bayramlar.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
2: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
3: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
4: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
6: Lezzete kısa bir mola verdik. Şimdi yeniden sizlerleyiz. Çınar Restoran. 23 Mayıs Cumartesi günü yeniden hizmetinizdeyiz. Dostlarınızla buluşmanın, lezzetin tadını çıkarmanın tam zamanı. Sabahları tereyağlı dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafetler tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran. Alo paket 214-0777.
0: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
2: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75. Çağlar Restoran, yenilenen yüzüyle, geniş hizmet yelpazesiyle kaldığı yerden Ali Doğan tesislerinde hizmetlerine devam ediyor. Birbirinden güzel leziz yemek çeşitleriyle sizleri, dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve ailenizi bekliyor. Çağlar Restoran, Çağlayan Beldesi'nde.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğa taşı ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
2: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

evinin adresi. Termar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Termar Alışveriş Merkezi. Termar'da alışveriş her zaman keyifli. Termar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Termar'a uyar. Termar, alışverişin keyifli adresi. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalar.

0: şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket.

0: Taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
1: Erzincan Radyo Cem 91.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi Gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz Gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
2: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
4: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
5: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
2: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
1: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu

0: ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali. Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer, şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
1: 2 doyuz dürüm, 2 ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Dois Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Dois.

0: kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük mandıradan olsun. Afiyet olsun. Yörük mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Erzincan, Radyo Cem, 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kale Kim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner, Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner, lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
3: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.

0: Siteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, Doğaltaş'ın en yalın ve en şık hali.
1: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat. Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat. Sağlam yapılar, güvenli yarınlar. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan

0: adresi. İki döviz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Döviz'de lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Döviz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 4040. Döviz.
1: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
0: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Set şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
2: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.

0: sayıda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Ermar demek, kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek, hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustasından.

0: Lezzet şölenine bekliyoruz.
1: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
0: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
2: Shell Ergan Petrol'de çalıştırılmak üzere ön saha satış elemanları alınacaktır. Müracaatlar şahsen Shell Ergan Petrol'e yapılacaktır. Shell Ergan Petrol, Ergan Alışveriş Merkezi yanında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Erzincan'da inşaatın güvenilir adresi Entus İnşaat. Kalekim ana bayi olarak kaliteli malzeme ve güvenilir hizmet burada. Entus İnşaat, Erzincan-Sivas Karayolu Ulalar çıkışı Tuncaylar Depo yanı. Detaylı bilgi için 0533 133 44 24. Entus İnşaat, sağlam yapılar, güvenli yarınlar.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.

0: doğadan gelen en özel dokuları yaşam alanlarınıza değer katmak için işliyor. Her projede titizlik, her detayda ustalık, her işte yılların tecrübesi, dayanıklılığıyla öne çıkan, şıklığıyla fark yaratan mermer çözümleriyle mekanlarınıza kalıcı bir imza bırakır. Kaliteden ödün vermeyenler için doğru tercih her zaman bellidir. Adres: Buğday Meydanı, Mertekli Kahvesi yanı. Telefon: 0539 339 43 42. Türkoğlu Mermer, doğal taşın en yalın ve en şık hali.
1: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor.

0: evinin adresi.
1: Gerçekler unlu mamulleri. Erzincan'ın dillere destan tereyağlı ketesi gerçekler unlu mamullerinde. Yanı sıra bazlama yani sac ekmeği ve tandır ekmeğimizle Ali Kemali Caddesi stadyum karşısında hizmetinizdeyiz. Ekmeğinizi sağlıklı, hijyenik ellerden almak istiyorsanız tercihiniz gerçekler unlu mamulleri olsun. Telefon 0446 212 08 08.
2: İki doyuz dürüm, iki ayran sadece 320 TL. Zurna dürüm sadece 180 TL. Doyiste lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Taklitlerimizden ısrarla kaçınınız. Doyiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doyiz.
3: Erzincan Radyo Can 95.

Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.